0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Hormatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Ekecektikleri bir üyü bülök işlerinin candu iş yüzünden ötkörüsü, olutlu güldöndürüdükü, mamleketli bir dike gelügü çakırı, çoğun aldın acatı. Yeldin gütkönü, ekecektik bu orduşlar bir niyette birge olu antamaktaşıp güreş kılsele ortak çortun güçsalı korgu. Olutlu güldöndürünün can saparına çoğu attana alat. 15-ci 5 yıllık çospa ordu cakşı baştap, can saparda yepkindü ilgerleyle.
1: 9-cı aydın 10-cı gün ötüştüğün giyen Abdonom rayonduğu hükümet akbarat çıkanası 15-ci 5 yıllık çospordun baştalı varıştaş dosu boyunca Celeleş Negizge Temalu Jaryalo Ceyeni 13-cü maydanın ötkördü. Jaryalo Ceyeni'nda 15-ci 5 yıllık çospor mezgilindegi Şincan'dan mamlekettik sapat doğu dekancılık malçılık düşümdörü kamdoğu bazasın jaratu dağı zarıl işçi arası menen önügün işe anın tanıştırdı. Emi ıstansiyabız kabarçısı Leming'din kabarınan uğasızdar. 15-ci 5 yıllık çospor mezgili Şinjandın mamlekettik sapattuu dekancılık malçılık düşümdörü zarıl kamdoo bazasın jaratuu da maynaptuu ilgerlöönü kolgo keltirüüdökü algılıktuu mezgil. Çospor boyunca 2030-cu jılga barganda Şinjandın açtık düşüm mölçörü 52 milyard jıñ çamasına jetip, jılına ortaçu 10 milyard jıñ açtıktı Şinjan sırtına taşıp çıgarat. Pakta düşüm mölçörü turuktuu türdö 5 milyon 600 miñ tonna çamasında bolup, asıl sapattuu paktanın tüzgön salıştırması 50%'dan jogoruga jetet. Möme düşüm mölçörü turuktuu türdö 15 milyon 500 miñ tonna çamasında bolup, tovar möme salıştırması 86%'dan jogorunu saktap, jılına ortaçu mamleket bazarın 10 milyon tonna çamasında kamdayt. Malçarba tüşümdörü özgöçö dekancılık tüşümdörünün tüşüm kurbatı turuktuu harımda ösüp, Abdonom rayon darajalıudan jogoru ayılçarba kesibi boyunca başta kerkanalar 700'den jogoru bolup, negizgi ayılçarba tüşümdörüne iş koşu aylandıruu salıştırmasın 76%'ga kötörüsün kolgo keltiret. Abdonom rayonduk partkom ayılgıştak kızmatı jetekçilik korupası işkanasının muduru, ayılçarba ayılgıştak nazaratı partı korupasının şujesi Şeyin Joe mınday dedi. Asıl sapatçana gölümdün turgan iki açkıçka bekem kadalıp, kurulmasın kıldaştırıp, başta aktarın jetiştirip, sapatın östürüp, marke jaratıp, bereketin arttırıp, negizin güç altuğa sızıl güç salıp, mamlekettik zarıl asıl sapattuğu açtık may öndürüş kamdoo bazası, asıl sapattuğu memölü bak öndürüş kamdoo bazası, jaşıl mal çarba tüşümdörü kamdoo bazasın, rayon özgöçörgünü iyi ayıl çarba tüşümdörü öndürüş kamdoo bazasın bacım kurup, mamlekettik asıl sapattuğu pakta öndürüş kamdoo bazasın bekemde böstürüp, büt mamlekette tasır güçkö iyi ayıl çarba tüşümdörü menen jogoru darajalu azık tülükkö iş koşu bazasın güç sala jaratıp, ayıl çarba universal öndürüş kurbatı menen sapat bereketin toktoosuz östürübüz. Mamlekettik asıl sapattuu dekancılık malçılık tüşümdörü zarıl kamdoo bazasın jaratuu, ilimi suu menen kamdoo kamsızdoodon айырылбайт. Учурда Абдонум райондук суу иштери тармактары суу байлыгы азыркы абалына бириктирип, Шинжандын 15-чи 5 жылдык суу коопсуздугун камсыздоо жоспорун жогору сапатта түзүп, суу иштери жабдуу курулушу менен суу байлыгын кылдаштырып, септөөнү бирден жийгүчөтүп, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоо түрдүү кызматтарын бир өңчөй жоспорлоп жылыштатты. Абдонум райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Пау Жаңфың мындай деди. Орчундуу суу байлыгы септемеси менен суу сактоо курулушун курууну күчөтүп, чоң орто типтеги Сугат районун сызыл куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүүнү бирден жийгүчөтүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу өстөң системасы менен Сугат району курулушун ачташтырууну күч алтабыз. Суу камдоо өнүмү менен универсал берекетин токтоосуз жогорулатып, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы доор карыз Сугат үлгүсүн кулаштырып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, жаргак астында тамчыратып сугаруу сыяктуу, суу үнөмдүү техникасын иштетүү жайылтып, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу үчүн суу коопсуздугу камсыздоосун жакшы иштейбиз.
0: Bayılı 1. aydan 8. ayı çeyin bütçünün yanına aylık iştah taş yolunun turuktuğu mülkü salgan karjısı 8 milyar 700 milyon yöndan aşıp, canıdan özgörtüp salgan aylık iştah taş yolu 4400 kilometreden aştı. Emi bul yönünde kabar uğasıdır. Kaşkar Şarı Paktekli aylının Davşan Uçan kıştağında tüyüz tekşi asfalit yoldurdu basıp ötkünde şalay doğu görünüşü. Dikandır korosu jana üzgüç elde konulguları tu taşıp ketet. Jol şıdırlaşıp görünüş kozdoşup sayakatçılar bayma bay gelişti. Ayıl kıştağdan jıldık sayakatçılardı gütü valusu 100 mıga damarı etten aştı. Davşan Uçan kıştağının turuğunu zuluğumar turusun tanıştırıp mınday dedi. Tek çergilik tüy kıştağ turuğundar gelip tamaktan usuğun toylu olu bile kalbay. Göptüğün sırttan gelgen sayakatçılarda uşul joldu boylop gelişti. Биздин соода жасагандагы киришебиз дагы ага ерчи жогорулады. Быйыл Абдонум районубуз айылык иштак

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu dairalar arasında bayğuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.